musun? Sen sil. Nasıl etik ki? İki soru sorusun. Hadi bile ben de ya. Neyse kesin. Ama soru sorusun. Efendim? Bay. Kalp. Kalp geçiriyor. Ona den Joseph'un yiyip kubodo feya ona tuye cadilayı. Sona abayonu, olona abayonu. Yedi olmalı mı? Tiyo, pada sinetiyo libe, yoo loya kwaja. Ama mutu pada boku hiyo, utoba kwadi, yodo alabiyo mu. Ala chidya, yedi set da fonfon. Yedi olmalı, yedi pe, yedi adajon.